beli mo pe po emi so tele loruko oluwa gbogbo ile re ton size to je ko fun oni ibuku bo pase fun ile ye ofa to wo ile ye to so ile re bi asale